0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında yonca ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, duru baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş, persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdim. Koruyacağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur. Another $10 million.

0: Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler.
1: Cinevizyon. Radyo Wave.

0: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگه جنهف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روشنمگری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگهینن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روشنمگری ین موسا انتر لداردخن دوی مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیروکا آبی انتر
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şımal.

kılıcını, gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434-228-3340.
6: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Reklamlar. Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
2: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
5: Cinevizyon.
6: Reklamlar.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Mapey hakikati de, vire çapemeni azadi de yenete et. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari brisne u ayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini vrazene. Beş tarihe şima iyonu merasimi de, ma baksa var bir kere. Tarih, 20 hire Eylül'i de 1026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca, merkezi kültürü kongreye çant amedi. Dernege rojneme gerane Dicle Fırat.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek Yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo Pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik Renkli Beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دی گیجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در اجنمه گریه بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین اجنمه گریه ین موسا انتر لداردخن دو مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایواره ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته
4: موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیدی روکا آبی انتر
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
8: Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.

0: Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken.
1: Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dün akşam Ahmet Spor kendi evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Ahmet Spor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana ulaştı ve milli araya lider olarak girdi. Ahmet Spor'un gollerini 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Diaz Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp attı. Beşiktaş'ın gollerini ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8'de penaltıdan Orkun Kökçü attı. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş maçı sonrası hakemin 6 dakika uzatmaya rağmen maçı 101. dakikada bitirmesine tepki gösterdi. Eren, İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz dedi. Maç sonunda Ahmet Spor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Hakem, Hasi'ye kırmızı kart gösterdi. Ahmet Spor Faaliyetler Yardımcısı Antrenörü Steph Wills, çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama hepiniz ve biz de gördük. Bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da maç sonu değerlendirmede bulundu. Italiano, maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık ve hatalar yaptık. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. İkinci yarıda iyiydik ama iş işten geçmişti. Gerçekten üzgünüm. Lider olabilirdik ama olmadı. Takım üzerinde yorgunluk vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Liderlik fırsatını kaçırdığımız için üzgünüm dedi. Ahmet Spor futbolcusu Ermal Krasniki, Beşiktaş'ı analiz ettiğimizde merkezden atak yaptıkları sonucuna vardık. Bu sebeple 6 numaralarını kapatmak istedik. 6 numaralarının rahatlıkla dönüp oynamasına izin vermeyip blokladık. Kenarlarda da adam adamı oynamayı tercih ettik. Her şeyi başarıyla uyguladık dedi. Ahmet Spor'un 3. golünü atıp galibiyeti getiren golü atan Furkan Soyal, buralarda tutunabilmek için üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an defansif olarak iyi oynayıp rakibi bozarak ilerliyoruz. Biraz daha üretir, özgüvenli ve mütevazı devam edip deplasmanlarda konsantre olursak başaracağımız çok şey var dedi. Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Ahmet Spor'un galibiyeti birçok yerde kutlandı. İstanbul Bağcılar'daki kutlamalara müdahale eden polis 3 genci ters kelepçeyle gözaltına aldı. Kongre sonrası toplanan DEM Parti MYK'si görev dağılımının yanı sıra barış ve demokratik toplum sürecini değerlendirecek. Sürecin başarıya ulaşması için Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması gerektiğini belirten İHA'deli Ercan Yılmaz, mahpusluk durumunun devam etmesi meselenin çözümünü uzatan bir yaklaşım. Bir an önce bu koşulların sağlanması gerekiyor dedi. Sürece dair konuşan Sosyalist Parti temsilcileri, demokrasiyi iktidarın insafına bırakmaktan ziyade barış ve demokrasiyi örgütlü mücadeleyle taşımak gerektiğini belirtti. 31 yıldır gözaltında kaybettirilen eşinin akıbeti için çabalayan Emine İrmez'in "Gözüm hala yolda, taziyesini kurmak istiyorum, artık ölümler olmasın" sözleri barış ve demokratik toplum süreci önündeki en büyük yüzleşme talebini özetliyor. Adalar Belediyesi'nde Başkan Vekili Pamuk'un istifasının ardından bugün yeniden yapılacak seçimler oylama için gerekli salt çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle ertelendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, adalarda CHP'li ve yeni partili meclis üyelerinin işbirliği sonucunda oylamaya katılmadıklarını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz bir şekilde vatandaşlık verilmesiyle ilgili süren soruşturma kapsamında 72 kişi gözaltına alınırken 30 şirkete ise kayyım atandı. SPK'nin denetleme raporunun ardından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde İlayda Alkaş'ı katleden Cemal Alpaslan'ın yargılandığı dava, fail avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için ileri tarihe ertelendi. Adana'nın Güreğir ilçesindeki Garipler Mezarlığı'nda kapasite doldu. Mezarlığın bakımına gönüllü destek veren

Yusuf Yüksel, alanın genişletilmesi için yıllardır yaptıkları başvuruların yanıtsız kaldığını söyledi. Brent petrol %2'den fazla düşerek 101.71 dolara, ABD tipi ham petrol WTI ise 98.15 dolara indi. Halep'te askeri sahada yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı. İran'da üniversite öğrencilerinin hem iç baskı hem de dış izolasyonla mücadele ettiğini belirten Birleşik Öğrenciler, yalnızca akademik bağımsızlığı değil, aynı zamanda siyasi, toplumsal, ekonomik ve uluslararası bağımsızlığı istediklerini söyledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı semalarında uçan ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Muhebi, savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Değişiklik, kullanacağımız silah ve teçhizatta olacaktır, dedi. Pakistan, Afganistan'ın Kunar ve Paktika vilayetlerini savaş uçaklarıyla hedef aldı. Saldırılarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına geri dönmesi için kapının açık olduğunu, İran'ın şartlarının ise hayal ürünü olduğunu öne sürdü. Rusya'da 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 8. Duma seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Putin'in partisi Birleşik Rusya %57.76 oy oranı ile önde görünüyor. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 30 derece, Mardin 31 derece, Van 24 derece, Urfa 34 derece, Muş 27 derece, Şırnak 30 derece, Batman 34 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 48.80, Euro 56.04, Gram altın 6828 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

olsun üzerinden. Figan sesi yankılanır derinden. Can pazarı yer sallanır yerinden. Dünyan yıkılır, Mona Lisa Yunus.

sonunda tükendi mi bahanen? Kim bilir nerede şimdi bir tanen? Karanlık içinde virane hanen, ışımıyor baykuş, konalıyoruz.

Gezinden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dün akşam Ahmet Spor kendi evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Ahmet Spor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana ulaştı ve milli araya lider olarak girdi. Ahmet Spor'un gollerini 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Diya Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp attı. Beşiktaş'ın gollerini ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8'de penaltıdan Orkun Kökçü attı. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş maçı sonrası hakemin 6 dakika uzatmaya rağmen maçı 101. dakikada bitirmesine tepki gösterdi. Eren, "İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz?" dedi. Maç sonunda Ahmet Spor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Hakem, Hasi'ye kırmızı kart gösterdi. Ahmet Spor Faaliyetler Yardımcısı Antrenörü Steph Wills, "Çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama hepiniz ve biz de gördük. Bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri," dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da maç sonu değerlendirmede bulundu. Italiano, "Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık ve hatalar yaptık. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. İkinci yarıda iyiydik ama iş işten geçmişti. Gerçekten üzgünüm. Lider olabilirdik ama olmadı. Takım üzerinde yorgunluk vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Liderlik fırsatını kaçırdığımız için üzgünüm," dedi. Ahmet Spor futbolcusu Ermal Krasniki, "Beşiktaş'ı analiz ettiğimizde merkezden atak yaptıkları sonucuna vardık. Bu sebeple 6 numaralarını kapatmak istedik. 6 numaralarının rahatlıkla dönüp oynamasına izin vermeyip blokladık. Kenarlarda da adam adamı oynamayı tercih ettik. Her şeyi başarıyla uyguladık," dedi. Ahmet Spor'un 3. golünü atıp galibiyeti getiren golü atan Furkan Soyal, "Buralarda tutunabilmek için üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an defansif olarak iyi oynayıp rakibi bozarak ilerliyoruz. Biraz daha üretir, özgüvenli ve mütevazı devam edip deplasmanlarda konsantre olursak başaracağımız çok şey var," dedi. Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Ahmet Spor'un galibiyeti birçok yerde kutlandı. İstanbul Bağcılar'daki kutlamalara müdahale eden polis, 3 genci ters kelepçeyle gözaltına aldı. Kongre sonrası toplanan DEM Parti MYK'si, görev dağılımının yanı sıra barış ve demokratik toplum sürecini değerlendirecek. Sürecin başarıya ulaşması için Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması gerektiğini belirten İHA'deli Ercan Yılmaz, "Mahpusluk durumunun devam etmesi, meselenin çözümünü uzatan bir yaklaşım. Bir an önce bu koşulların sağlanması gerekiyor," dedi. Sürece dair konuşan Sosyalist Parti temsilcileri, "Demokrasiyi iktidarın insafına bırakmaktan ziyade barış ve demokrasiyi örgütlü mücadeleyle taşımak gerektiğini belirtti." 31 yıldır gözaltında kaybettirilen eşinin akıbeti için çabalayan Emine İrmez'in, "Gözüm hala yolda, taziyesini kurmak istiyorum, artık ölümler olmasın" sözleri, barış ve demokratik toplum süreci önündeki en büyük yüzleşme talebini özetliyor. Adalar Belediyesi'nde Başkan Vekili Pamuk'un istifasının ardından bugün yeniden yapılacak seçimler, oylama için gerekli salt çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle ertelendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, adalarda CHP'li ve yeni partili meclis üyelerinin işbirliği sonucunda oylamaya katılmadıklarını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz bir şekilde vatandaşlık verilmesiyle ilgili süren soruşturma kapsamında 72 kişi gözaltına alınırken 30 şirkete ise kayyım atandı. SPK'nin denetleme raporunun ardından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde İlayda Alkaş'ı katleden Cemal Alpaslan'ın yargılandığı dava, fail avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için ileri tarihe ertelendi. Adana'nın Güreğir ilçesindeki Garipler Mezarlığı'nda kapasite doldu. Mezarlığın bakımına gönüllü destek veren Yusuf Yüksel, alanın genişletilmesi için yıllardır yaptıkları başvuruların yanıtsız kaldığını söyledi. Brent petrol %2'den fazla düşerek 101.71 dolara, ABD tipi ham petrol WTI ise 98.15 dolara indi. Halep'te askeri sahada yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı. İran'da üniversite öğrencilerinin hem iç baskı hem de dış izolasyonla mücadele ettiğini belirten Birleşik Öğrenciler, yalnızca akademik bağımsızlığı değil, aynı zamanda siyasi, toplumsal, ekonomik ve uluslararası bağımsızlığı istediklerini söyledi.

Hafızları Hürmüz Boğazı semalarında uçan ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Muhebi, savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Değişiklik, kullanacağımız silah ve teçhizatta olacaktır, dedi. Pakistan, Afganistan'ın Kunar ve Paktika vilayetlerini savaş uçaklarıyla hedef aldı. Saldırılarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına geri dönmesi için kapının açık olduğunu, İran'ın şartlarının ise hayal ürünü olduğunu öne sürdü. Rusya'da 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 8. Duma seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Putin'in partisi Birleşik Rusya %57.76 oy oranı ile önde görünüyor. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 30 derece, Mardin 31 derece, Van 24 derece, Urfa 34 derece, Muş 27 derece, Şırnak 30 derece, Batman 34 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 48.80, Euro 56.04, Gram altın 6828 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yer Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.

üşümekte. İşten değil, güçten değil, içten üşümekte. Zaman geçmek.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş. Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Pey hakikati de vire çapemeni azadi de yeni teyit. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, kedar ojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine ve ayrani ine. Ma merasime halatane rojname geriye Musa Anter'iye hirüsü hire ini virazene. Beş tarihe şima yonlu merasimi de ma baksa var bir kere. Tarih 20 hire Eylül 2026, roje çarşeme, saat hevteşani, Ca Merkezi Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege Rojne Megerane Dicle Fırati.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
4: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
5: O emekli teknik direktör Osman Kuş'tu.
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
7: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
8: Yüz karası.
9: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
6: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
10: O böcekler gerçek mi?
8: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
2: Cinevision.

derçil misin ne zaman? Zaman nedisin ora dınav beravan? Medeliş kesti robi reket o meşiya. Sideri ile deli gırt u giriya. Medeliş kesti

Serekî Kulübe Amed Sporî Nahit Erenî di may maçê Beşiktaşî vera hakemeke pêwa 6 deqîqeyê derker dişî maçî deqîqeyê 71 de qedenayişê cî nerazîbiyayiş mojna. Erenî vat heta tîmê İstanbulî gol berze şimado maç devam bikere. Süper Lig'de Ahmet Sporok'e Beşiktaş'ı yeri de mağlup kert Uveca lideri Serkevtüşe Xeyli Cayan'da Ahmet Piroz kerdiş, Bağcılar İstanbul'de polisa müdahale Piroz kerdişi kert, o yeri cüvani bir kelepçeyi pepeki desben kert. MHK Partiya Demike Dımay Kongre Amitihe Teberi Para kerdişi Xebatan'da do prosesi açtı, o cümati demokratik izi biyari rojeve. Ercan Yılmaz'ı İHA değiş diğer kert sebake proses prasü serkevdişi Gani Azadiye Fiziki Abdullah Öcalan'ı bero peyda kerdişi uvat devam kerdişi Ravşa Mahpusi nizdi bir ayı şık der kerdişi çareseri mesela yo leski Gani ne şerti beri peyda kerdiş. Temsilkare Parti Sosyalisti der hakkı prosesi de diğer kerdike vera vera dayışı insaf ve demokrasi iktidarı de Gani'ye aştı u demokrasi bitek kurşeni rehistin biyaye bero domlayış. Emine İrmez'e yake hırsı yıv sarıyo sabah akubete merde yokuye ke beni desben kerdişi de amevini kerdiş lebate kena bıvatı şefi çimime hamarayır deyo ez vazana şini eyroni idiva mergi mebe. Başlışı tevür pil'e semedere ameşeke bernya prosesi açtı ucumati demokratiki kınki mojnano. Kazay Yenişehir'i Amedi'de davaya Cemal Alparslanıyor ki İlayda Alkaş'a katılkert sabahki avukatı faali mütalayra verba müdafayı bir kere taloke tarihi kuaverkert. Kazaya diriken merdini de Salahattin Karayelu Hirye Sarake Durojyo Sevini Biyaya Amine Cigerayış Amefam Kerdişke Hete Dezaya Ey Dekeyuşiye Sarara Ame Ukıştış. Dezaya Ey Dekeyuşiye Sara ifade yokuda itiraf kertke vaktuke bitifinge saydika kerdine Bişaşi Dayo Salahattin Karayeliro. Parlamentera Dirsmiya Partiya Demi Ayten Kurdu iddiayı sebabına işi daran u müdahaleyi var yani tebike Rahiri Dirsim Plemuriye Erzingani'de Xabatani Xeta Voltaji Berz'de yeni domlayış Berd Rojava Meclisi Kurdu'ya Vezir Enerji Uçime yani tebi Alparslan Bayraktarıyla Perskert Ne Xabati Beneçi Desturan yeni domlayış Çendaryami Birnayış Uçika Suare Ziyan diyor. Çerçeve Xabata Hevteyke Heti Komile Şikeranra Çövlük Dame Domlayış'te Nevyes Hazaru Hirsi Çares Koki Kenevir Uçar Kilo Hevsi Pancosu Hevt Gram Madde Esrari Ame Desvistiş Dişik Dareke Kati Kerdişe Bi Cezaya Zindani Ameyne Cigerayisi Ame Tepiştiş. Rayre Hasteri Kanide Saatani Şuanide Kızayke Ame Cibiyayış Vesayet öke da karana meşinaro, şoför Murat Üstçümen grani brindarbı, Üstçümen ke berdiyanı veşhane ne eşkabı halesu, xeyli meşini zi telef bi. Halep'te vari ilişkeri de takaya işöke Ahmet Civya işte çarkesi brindarbı. Vernev için eşhane teşhiri faside namzedi cini u lideri siyasi platformanı dijitalande rastı kampanyayı hırap kerdişi tehdit u herişan ameyi. Komeleye hakani cini u merdiman diyar kerdike tayene herişan sebebe rakne siyasi derbas kerdi u agerayı şiddeti siyasi u dijitaliye vera ciniyan. Goştari azizi Mame Peynye haberanı hu bimane veşide.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی جن هف. جبو ام بیرانی ناموسا ان ترزیندی به هیلن که در روژنمه گری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمه گری ین موسا ان تر لداردخن دو مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوان ده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژ نموانان آدیج ده و فراته موسانتر موسانتر شیری کرده آبیانتر کالی کرده
4: موسانتر دیروک آبیانتر رکلامları دینلediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

berda Pişti min teledi necdeşte berda Bere çabe ter çabe nide bu Nahat de abet khatke pişta perda Bere çabe ter çabe nide bu Nahat de abet

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler.

0: yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji. Enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Ving.

0: What happened?
1: Someone hurt my mommy.
0: Who?
1: Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram Onları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: زیده کار را وستاندن. آجوکارین کامیونان دروژا هفتمین آگرا و خوده بریارداری خو یا بردوامیات کشینه دقیز کرد. لگون دیرامو که یه نفچه دیر که جنازه سلاتین کاریال ای 13 سالی گوجده و آگاهی جنه دهات گرتن دزوی آگارست دهات ادیتن. در چرچوه الی پرسینه ده کوری آبیوی ده که ای 16 سالی حتبون چف گرن. Şeni intexabağları yeni avenda Jole Merge Bertek Nişaneri ve Beriya Kayım'dan kubi hafte yana av bi avayake rekupek nayedayin u ev mağdurdibin u danzanin ku kesnine ku pskreka wan çare serbike. Jiber nexweşiya tebeqî ku li seranserê bajarê Agiriyê hat dîtin, mazata sewalan a Agiriyê hate girtin. Di daxuyaniya ku Caliye Müdiriyeta Çandiniyê û Daristanan a Agiriyê ve hat dayîn de hat yarkirin ku mazat ji 18 îlona 2026 pêve li gorî biryara komîsyonê ji bo 30 rojan hatiye girtin. Hezin Peşmerge bun yek, Wezareta Karin Peşmerge, Şoreş İsmail Diyarkirku hezin yekaya hefte ya girecai yeneke u yekaya heşte ya girecai pezeke bi Wezareta ve hatine gireca. Balafrin Şer in Pakistan'ı erişeke havayı birin ser vilayeta Kunar al Rojelata Afganistan'ı dencamide se sivil mirin u çar jibrin darbun. Eriş pişte erişe gran al Pakistan'ı hatekirin ku dencamide si uyek kesi jiyana huj destabun. Ser müzakerevanê Îranê û Serokê Meclîsa Îranê Bakır Galîbaf Ragihandku Tehranê ji bo ji nû vevekirina tengava Hürmüzê şertên xwe pêşkeşî Amerîkayê kiriye. Serokê Ukraynayê Zelenskî diyar kir ku ew ê nijdeya giştî ya netewên yekbûyî de li ser aşitiyê biaxive û got evkareke bingehîne ku divê hemû rêber li ser biaxivin. Her wiha Zelenskî got Rûsya hew dide şer berfirehtir bike. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı

0: modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Peşmerge güçlerinin uzun süredir parçalı yapısına son verilmesi yönünde tarihi bir adım atıldı. Bugün düzenlenen resmi törende Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Peşmerge Güçleri Başkomutanı Neçirvan Barzani'nin gözetiminde Kürdistan Peşmerge Güçlerinin tamamen birleştirilmesi ve reform sürecinin Peşmerge Bakanlığı çatısı altında tamamlandığı ilan edildi. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Peşmerge hiçbir partizan çıkarın aracı olmayacak, yalnızca halkını ve toprağını savunan ulusal bir güç olacaktır," dedi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşerek Demirtaş'ın gelişen sürece katkı sunacağını söyledi. Sakık, barıştan söz edilirken siyasetçilerin tutuklu kalmasının çelişki olduğunu belirterek ahim kararları doğrultusunda Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutan depremde yakınlarını yitiren aileleri ziyaret eden HDP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ailelerimizin talepleri, sesi ve soluğu duyulmalıdır ve bu taleplere somut bir biçimde bir karşılık verilmelidir," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan, yarın BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katılım evin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturma çerçevesinde bazı şirketlerin yöneticileri ve yakınlarının para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen yeni bir dijital kayıt paylaştı. Çimen, dönemin Dersim valisi Tuncay Sonel'in WhatsApp yazışmalarında Turgay Kılıç adını kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Komşuları tarafından Kürt oldukları gerekçesiyle hedef alınan Hazal Delal Gencer'in

Armine'ye ise soruşturmanın önceki aşamasında TMSF tarafından kayyım atanmıştı. Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle hayvan borsası 30 gün süreyle kapatıldı. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa'da Kadeş Barış Antlaşması'na dair yeni bir tablet parçası bulundu. Parçada diğer ülkeye sığınan kişilere yönelik muamele ve evlerin tahrip edilmesine ilişkin yazılar yer alıyor. Sivas'ta LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde gaz parlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yemekhane zammına karşı yürüyüş yapan İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhanenin nitelikli ve ücretsiz olması gerektiğini belirtti. Rojavalı siyasetçi Jiyan Omer, Berlin Eyalet Parlamentosu'ndaki koltuğunu koruyarak Yeşiller Partisi'nden ikinci kez milletvekili seçildi. Omer, Berlin'in merkezindeki 3 numaralı seçim bölgesinde yeniden başarı elde etti. Musuç'a ortak olmayacağız bildirisinin imzacılarından olduğu için 2017'de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Betül Havva Yılmaz, Die Linke'nin Neukölln listesinden Berlin Eyalet Parlamentosu'na seçildi. Tip Almanya üyesi de olan Yılmaz, göçmen hakları, konut sorunu ve işçi mücadelelerini parlamentoya taşıyacağını açıkladı. Gazze'de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir çocuk, biri kadın, iki kişi katledildi. Ayrıca saldırılarda 9 kişi de yaralandı. Haçlı Şabi Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhenned El İkabi, silahlı grupların silahlarının Irak hükümetine teslim edilmeyeceğini, aksine yeniden organize edileceğini vurgulayarak Bağdat'ın bu çabalarına desteklerini yineledi. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisi bilinmeyen bir cisimle vurulurken olayda 2 mürettebat yaralandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda barışı konuşacağını belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, bu tüm liderlerin üzerinde çalışması gereken temel görevdir dedi. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsen Nakvi, Tahran'a ziyarette bulunurken Tahran'dan yapılan açıklamada ziyaretin ABD müzakereleriyle alakasının olmadığını belirtti. İran Ordu Başkomutanı Tümgeneral Amir Hatemi, yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri'nin tam bir teyakkuz halinde olduğunu belirterek, İran'a dönük olası bir saldırıya karşı saldırıyı yapanları pişman edecek kararlı bir yanıt vereceklerini söyledi. Hatemi, olası bir saldırıya karşı bir an bile tereddüt etmeyeceğiz dedi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre bazı Avrupalı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın aylar içinde bir NATO üyesi ülkeye saldırabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da 20 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılan eyalet seçimlerinde Hristiyan Demokrat Partisi tarihi bir sonuç aldı. Hristiyan Demokrat Partisi, Mecklenburg-Vorpommern'da %5 barajını aşamayarak ilk kez bir eyalet meclisine giremedi. Berlin'de ise Elif Eralp'in liderliğindeki Sol Parti %25.7 ile birinci, Hristiyan Demokrat Partisi %18.8 ile ikinci oldu. Sol Parti tek başına çoğunluğu sağlayamazken koalisyonla yönetimi üstlenebilir. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

manşma. Peyam vengu aştişan okumadır pare bir kere. Mapya bernamek bir kele cani uyayı şu kısa geldiş madar bas bir kere. Ma bene vengeşma, aştişeşma uma bir deyranşmadır. Huvira mekere, ma goştarı bir kere. Ma veng radyoda bere.

Goşterene mayerciye bizerira goşane mara ritme Ahmet spori ne ben okem. Ma bi coş bi kelecani Ahmet spor reyna serkevd. Ma hivi kene ku her tim anu ser bi kevo. Kevo. O mavane ku bizeri Ahmet spor ri maç gurot ma hiçe kaleye bi kerin. Heskerdeşe müziki ede İran. Zeri zeri sinora zeri made yo şenlige ko pil bebe. Şenlige Ahmet spori. Tahme su kema. Serbilindiye ma Ahmet spori. Kay vizeri de rüye ma perina kerdweş kerdbe buyayış. Verbe Beşiktaş'ı da hire hebi gol yeşti. O e goli bir kirayışı serkevtişi rısına ezmanan. Ma kaykeran xoy kahramanan, ma idarekar xoy fermanan u tevre zafje ma şmare dildaran kadrşinasa u pakrezan re ma piroz kene, ma vane keş ma ke her vaxt avan bu u na era tepiya roje şahi u serbilindiye ya. U ma vane eka deyire ame spori hebun ayra emten ma diyari goştaran xoy erciyaya kene.

Edi peyam u daxwaz enwe digijin me. Em disa binin bira we hun dikarin ji hejmara 0532-4789-724 ra biriya WhatsApp-e daxwaz peyam u deng hun dikarin ji mera bişeynin. Bele, naha peyam ekme heye nivisan diye ji deri kaçiyaye mazi silav ji vera xabatkarin delal. Sitrana Mehmedo ya Mehmet Atlı Bila diyari hemu Mehmet yan be Em spasiye xoş boyte dikin evek jumera peyam şan diye Em ji sitrana Mehmet o ya Mehmet Atlı Diyari gohtarvanin aziz dikin Spas dikin kerem bikin em bevdura gohtar bikin

Goştaran emay erciye marayna şmardire. Madeyre Mehmet adlı Mehmet o goştari ker. Peyam şahame be ma name xune nuştub. Nuştub heme Mehmedare beru diye. Ma diyari Mehmedan goştaran xo ker. Marayna biyarın vire şma. Şma işkene peyam ven guvaştışan xo. Numarayı ma evatsa biraz 0500 hirisudu. 4789 hevtayuçar vistuçaranra bireşave. Goştaran ema erciyaye, peyam ema esto. Şane şima veş bu, ez mamoste ronida, ez yev deyir şimara vazena, kamco deyir bu, bu olmaz, pasiyan oku mamoste ronida rekene. Mayke deyir verne verne diyari ço, u goştaran oku kene, semet dök ma bi, amet spori,

0: reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی هجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روژنمگری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمگری ین موسا انتر لدردخن دوی مراسیمه ده اما دبونا و یادناومه ده دی جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایواره ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله روژنمه وانان آدیج ده و فراته

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

sor gulin çavşe gula sor terin çavşe gula sor terin

Baştaran emayerciye reyna maş madre. Braşteyro peyami sade bu kurmancıye ne? Peyami bu kurmancı ki bu zazakin yine. Marayna vaneş, maneşkene binuse veng berze mare. Nakayo peyami maesto nuşto ez deyir bitirki nuşto. Ez de raçarni bu zazaki. Zelemelere sovaştu. Name xo kene nuşto maspasyan xo kene Mike zelemelera so madiyari goştaran xo erciye kene Kerem bi kere mapya goştari bi kere Dimara ogo haberi beri Dimana re haberan da reyna ma goşmadır be Meşerecek serveşan ve radyoyda hivim

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Peşmerge güçlerinin uzun süredir parçalı yapısına son verilmesi yönünde tarihi bir adım atıldı. Bugün düzenlenen resmi törende Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Peşmerge Güçleri Başkomutanı Neçirvan Barzani'nin gözetiminde Kürdistan Peşmerge Güçlerinin tamamen birleştirilmesi ve reform sürecinin Peşmerge Bakanlığı çatısı altında tamamlandığı ilan edildi. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Peşmerge hiçbir partizan çıkarın aracı olmayacak, yalnızca halkını ve toprağını savunan ulusal bir güç olacaktır," dedi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşerek Demirtaş'ın gelişen sürece katkı sunacağını söyledi. Sakık, barıştan söz edilirken siyasetçilerin tutuklu kalmasının çelişki olduğunu belirterek ahim kararları doğrultusunda Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutan depremde yakınlarını yitiren aileleri ziyaret eden HDP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ailelerimizin talepleri, sesi ve soluğu duyulmalıdır ve bu taleplere somut bir biçimde bir karşılık verilmelidir," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan, yarın BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, katılım evin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturma çerçevesinde bazı şirketlerin yöneticileri ve yakınlarının para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Dokun'un ailesinin avukatı Ali Çimen yeni bir dijital kayıt paylaştı. Çimen, dönemin Dersim valisi Tuncay Sonel'in WhatsApp yazışmalarında Turgay Kılıç adını kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Komşuları tarafından Kürt oldukları gerekçesiyle hedef alınan Hazal Delal Gencer'in katledilmesi, eşi Vedat Gencer'in ise yaralanmasına ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi usul yönünden bozma kararı verdi. Tekirdağ F-Tipi 1 No'lu cezaevinde tutulan Burhan Kaya, 31 yıllık tutsaklığın ardından tahliye oldu. Kaya'yı cezaevi önünde ailesi ve Marmara tutuklu ve hükümlü aileleriyle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri çiçeklerle karşıladı. Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı.

hastanenin nitelikli ve ücretsiz olması gerektiğini belirtti. Rojavalı siyasetçi Jiyan Omer, Berlin Eyalet Parlamentosu'ndaki koltuğunu koruyarak Yeşiller Partisi'nden ikinci kez milletvekili seçildi. Omer, Berlin'in merkezindeki 3 numaralı seçim bölgesinde yeniden başarı elde etti. Musuç'a ortak olmayacağız bildirisinin imzacılarından olduğu için 2017'de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Betül Havva Yılmaz, Die Linke'nin Neukölln listesinden Berlin Eyalet Parlamentosu'na seçildi. Tip Almanya üyesi de olan Yılmaz, göçmen hakları, konut sorunu ve işçi mücadelelerini parlamentoya taşıyacağını açıkladı. Gazze'de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir çocuk, biri kadın, iki kişi katledildi. Ayrıca saldırılarda 9 kişi de yaralandı. Haçlı Şabi Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhennet El İkabi, silahlı grupların silahlarının Irak hükümetine teslim edilmeyeceğini, aksine yeniden organize edileceğini vurgulayarak Bağdat'ın bu çabalarına desteklerini yineledi. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisi bilinmeyen bir cisimle vurulurken olayda iki mürettebat yaralandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda barışı konuşacağını belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, bu tüm liderlerin üzerinde çalışması gereken temel görevdir dedi. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsen Nakvi, Tahran'a ziyarette bulunurken Tahran'dan yapılan açıklamada ziyaretin ABD müzakereleriyle alakasının olmadığını belirtti. İran Ordu Başkomutanı Tümgeneral Amir Hatemi, yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri'nin tam bir teyakkuz halinde olduğunu belirterek, İran'a dönük olası bir saldırıya karşı saldırıyı yapanları pişman edecek kararlı bir yanıt vereceklerini söyledi. Hatemi, olası bir saldırıya karşı bir an bile tereddüt etmeyeceğiz dedi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre bazı Avrupalı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın aylar içinde bir NATO üyesi ülkeye saldırabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da 20 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılan eyalet seçimlerinde Hristiyan Demokrat Partisi tarihi bir sonuç aldı. Hristiyan Demokrat Partisi, Mecklenburg-Vorpommern'da %5 barajını aşamayarak ilk kez bir eyalet meclisine giremedi. Berlin'de ise Elif Eralp'in liderliğindeki Sol Parti %25.7 ile birinci, Hristiyan Demokrat Partisi %18.8 ile ikinci oldu. Sol Parti tek başına çoğunluğu sağlayamazken koalisyonla yönetimi üstlenebilir. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Goştara nemaya erciyaya. Barda xeberara rey nemaya tiya dire, maşıma dire, ma neşecek. Nika ez bazen nakoş ma goştarvanan xoy erciyayan de. Eko çar parça velat ra cihan ra ma goştare kene. Semede yine cuvan hecora zingal, zingal diyari kena. Kerem bi kerem, apıya goştari bi kerem.

enerjiye ya reyna maşıma dire. Nika joy dersim la mare peyam reşavutu. Ma banım vatoçu. Merhaba ez dersim la hıdır. Kelame diyar havar piro vazena. Semede Ahmet Spori bero. Ma spasiyana kökene hıdırire. Maike deyire diyar havar piro. Şare dersimire. و خلق امت سپوری و گوشتاروان خوی ارجیه

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Koştervanın mayer cayı, ma bade reklamara reyna maş madre. Peyam mekma esto, beli gohtarın heja. Pişt reklama disen biverane. Naha peyam mekme heye nevisan diye slav delalcan, kıvet pejitera, bavarım kuhun başın. Ez bineş, jimerdine gohtari vedikim, lemerdine gohtari vedikim. Strana babetna Yerivan jbo kuremin mir zanyar radu khazim dem baş em spasyo khaj boy bneştikin em başın em baş ne benji em serketin em jbo ve yeke beji em gelek gelek başın o em slaven khoy germj merdin eradikin em je strana babetna Yerivan jbo kurete mir zanyar o jbo halqe merdin o jbo gohtarvan andikin Kerem bikin, em strana babesna Yerivan gohtar bikin.

ma deyre beyt hocanı goştarı kert. Goştaran ma yerciye ekayke ma deyre kulu kulik halit sarira ma diğer iş ma goştarvanan okuyken kerem bir kere mapya goştarı bir kere.

Hoşçakalın merciyerim. Arayın aşmadırı. Beyan ve maestro. Merhaba şımarı. Beng radyo. Ez dilan çevlik ranu sena. Ez deyire ena keynek komco rava. Rençber aziz rava zena. Spas kena. Min eyro bizwan khun nusna maspasyan khu dilane rekene ushare chuligre mayke deire rençber aziz ena keyne kom

Beli gohtar enerji. İru emper be kele jambun, peyam menvej merahatın. Nahaji ez duhazım stranek diyari ve gohtarvanam bikim. U je aligirin amet sporu u je boy gohtarvanın azizra. Strana siya şeve dilketiye. Diyari gohtarvanın veng radyoydu kim. Kerem bikin embehevdura gohtar bikin.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Ma pey hakkati de, vire çapemeni azadi de yenete et. Seba keman Musa anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine vayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa anteriye hirüsü hireyini virazene. Beş tarihe şimayi yönlü merasimi de ma baksa var bir kere. Tarih 23 Eylül'i 2026, roce çarşeme, saat Hevteşani, ca Merkezi Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege rojneme gerane Dicle Fırat'ı.

0: ve stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş. Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Rüzgarın taşıdığı bir fısıltı, toprağın unutmadığı bir ritim. Sınırların ötesinden, dillerin henüz susmadığı, hikayelerinize hala taze olduğu uzak coğrafyalardan hikayeler getirdim sizlere. Ben Saryeli Göçebe Ezgiler'de bu hafta sadece haritalarda yeri olmayan dillerin değil, o dillerin içinde gizlenmiş kayıp kimliklerin, yarım kalmış göç yollarının izlerini süreceğiz. Hazırsanız Göçebe Ezgiler Venk Radyo'da başlıyor. İlk olarak sinema tarihinin en zarif hatıralarından birine, hayatının son demlerine, bir dostluğun ve bir vasiyetin sessizliğine götüreceğim sizleri. Birazdan sesini duyacağınız o zarif isim Solmaz Naray. Ama bu şarkısı tabii Nobari, yani yeni bahar anlamında, bizim için çok daha derin, kalbi sızlatan bir hikayesi var. Bir video kaydı üzerinden bu şarkıyı çalacağım zaten. Bu hikaye dünya sinemasının bilge gözü Büyük Usta Abbas Kiarostami'nin son günlerine uzanıyor. Kiarostami'nin o meşhur sadeliğiyle hayatı bir şiir gibi çeken adam, o sinemacı, artık yolun sonuna yaklaştığı günlerde hastane odasında. Yanında ise sanatçı Solmaz Naray var. Anlatına göre usta yönetmen o yorgun haliyle Solmaz'dan kendisine bir şarkı söylemesini istiyor. Ve o video öyle oluşuyor. Sanatçı o anın ağırlığıyla mikrofona ya da sahnelerdeki o dev kalabalıkları değil, sadece bir dostunun ruhuna şifa olması için fısıldıyor bu şarkıyı. Bahar geldi ama ben hala kışın ortasındayım diyen o kadim dizeler, Kiarostami'nin son demlerine eşlik ediyor. Aslında bu veda şarkısıdır belki bu klipte, bu videoda. Bahar'ın her şeye rağmen yeniden geleceğine dair bir söz.

Bazen insan neyin peşinde olduğunu bile unutuyor değil mi? Sadece koşuyoruz, koşturuyoruz. Daha iyisi, daha fazlası ya da her neyse o mutluluk denen şeyin peşinde. İşte tam bu sırada Beyriz, o çok sakin ama insanın içine işleyen sesiyle bizi durdurup bir aynaya bakmaya zorluyor. The Pursuit of Happiness aslında, telaffuzum için özür diliyorum. Aslında bir nevi modern zamanın psikolojik yorgunluğunu anlatıyor şarkıda. Kendimizi sormamıza gereken soru şu. Gerçekten mutlu olmaya mı çalışıyoruz? Yoksa sadece mutsuz olmaktan mı korkuyoruz? Ya da mutluluk bize öğretilen, asla ulaşılamayacak ya da ulaştıkça hep daha fazlasını istenilen bir şey mi? Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçlerin olsun diyor ya Cemal Süreya. Aslında belki kaçırdığımız şey de o. Beyrisinde o puslu yorumunda bir şey elde etmenin coşkusunu, o şeyi ararken kendinden verdiğin ödünlerin, o içsel boşluğun yankısını duyuyorsunuz. Sanki bir terapi seansındaymışsınız gibi savunma kalkanlarımızı indirmemizi istiyor bizden. Gitarın arkadan gelen sesi, zihnimizdeki o bitmek bilmeyen gürültünü susturmak için belki de. Göçebe ruhların en büyük sancısı sadece yollar değil, kendi içindeki o huzursuz arayış hali. Bu şarkı da o arayış halinin yalnızlığımıza bir dost eli uzatıyor. Bazen mutluluk kovalamacayı bırakıp derin bir nefes aldığım o tek andır belki de diyorum. Ve şimdi durup kendi içimize bakma zamanı. Hayat hızlı geçiyor. Beyriz şarkısıyla sizlerle.

Fransız rock müziğinin en sarsıcı ve şiirsel duraklarından birindeyiz şimdi. Noir Désir. Bu bir dönemin öfkesini, aşkını ve varoluşsal sancısını müziğe döken bir grup. Şarkısı Giovanni Portera, rüzgar bizi götürecek anlamda. Grup 2001 yılında yayınlanan ve dünya çapında bir fenomene dönüşen kült eseri bu şarkı. Şarkının o büyüleyici hipnotik ritmi aslında hayatın kendisi kadar belirsiz ve akışkan bir hikayeyi de anlatıyor belki de. Bu şarkı bir teslimiyet şarkısı gibi, yarın ne olacağını bilmemenin, rotayı rüzgarın eline bırakmamanın ama bu belirsizlik içinde de yürümenin hikayesi belki de. Şarkının klibinde kullanılan çöller ve o sonsuz yol teması tam da göçebe ezgilerin ruhunu temsil ediyor. Gidilecek yerler var, görülecek yüzler var ama sonunda her şey rüzgarın kucağında bir tor zerresine dönüşecek. Şarkıda duyduğumuz o karakteristik gitar tınları ise dünya müziğinin başka bir efsanesi Manu Chao'ya emanet. Onun dokunuşuyla şarkı yerelden çıkıp evrensel bir yolculuğun marşı haline geliyor. Şimdi Noir Désir Fransızca bir şarkıyla sizlerle.

Radyolarda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, ben Radyo'da, Göçebe Ezgiler'de ben Sari Aylasınız. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılar seçtim sizler için. Sıradaki şarkım bambaşka, sizi iki kız kardeşle tanıştıracağım. Sestre Santraç diye, yani Santraç kardeşler Ivana ve Isadora. Bu iki kız kardeş öyle popüler kültürün tüketilen şarkılarını söylemiyorlar. Onlar dağların, taşların, manastırların ve asırlık hikayelerin seslerini topluyorlar ve günümüze taşıyorlar. Özellikle Kosova ve Metohijat'ın geleneksel halk ezgilerini o en saf dokunulmaz haliyle, sesleriyle, vokalleriyle bizlere taşıyorlar. Bugün çalacağımız şarkıların adı da Rasti Rasti. Yani tam adıyla Rasti Rasti Mojzeleni Bore diye. Şarkı Sırpça. Hani bazı şarkılar vardır ya, dilini anlamanıza gerek yoktur. O duyguyu, o hissi verir size, evrenseldir. Öyle şarkılardan bir tanesi bu da. Şarkı aslında doğaya, bir çam ağacına sesleniyor. Büyü, büyü benim yeşil çam ağacım şarkının çevirisi. Ama derinliklerde yatan anlam aslında çok daha dramatik ve şiirsel olabiliyor. Balkan halk kültüründe de bu tür şarkılar, ağaçlar ve doğal unsurları, sabrın, hüznün, kaybedilen geçmişin, toprak sevgisinin, hatta hayatta kalma mücadelesinin birey simgesi haline de gelebiliyor. Sestre Santraç kardeşler bu geleneksel melodiyi öyle bir vokal uyumuyla söylüyorlar ki kendinizi bir anda Balkan dağlarında, rüzgarın estiği tepe başındaymış gibi hissedebiliyorsunuz. Kültürleri korumanın, unutmamanın ve müzikle yaşatmanın en kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bu kız kardeşler bize. Sestre Santraç'tan geliyor Rasti Rasti, keyifli dinlemeler.

Mali'nin tozlu yollarından, uçsuz bucaksız savanların ortasından bir söz yükselecek şimdi. Habib Koyte, Batı Afrika'nın kadim griyo geleneğinden, yeni nesiller boyu tarih anlatan o bilgi ozanlarının mirasını sırtında taşıyan bir isim o. Onun müziği bir toplumun hafızası gibi aslında. Şarkısı deme, Mali'nin ve geniş anlamda Afrika'nın yaşadığı ağır sosyal sancıları, bitmek bilmeyen ekonomik zorlukların ve toplumsal parçalanmanın ortasına yazılmış bir dayanışma manifestosu gibi. Şarkının kelime anlamı olarak yardım et ya da destek ol anlamına geliyormuş yaklaşık olarak çevirisi tabii. Habib Koyte de burada sadece bireysel bir yardımdan bahsetmiyor. Biliyorsunuz Afrika kıtasında savaşlar, açlık, o sömürü, göç yolların çaresizlikleri ve bunların çözümü olarak da birbirine tutunma ile aşılacağı belki haykırıyor bize. Afrika'nın o bitmek bilmeyen o sıkıntıların içinde en çok da çocukların ve kimsesizliğin sahipsizliği kaldığı o sert gerçekliği bir ayna tutuyor belki de bu şarkı. Ya da bizi öyle hatırlatıyor. Bu eski bir yanıyla o coğrafyanın trajik kaderini fısıldarken bir yandan da topraklarda hayatta kalmanın tek yolunun paylaşmak olduğunu hatırlatıyor. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Paylaştıkça, dayanıştıkça güçleniyoruz aslında. Şarkıdaki o gitar tınıları, yurdundan edilen insanların belki umudunu, belki evine ekmek götüremeyen bir insanın mahcubiyetini anlatıyor. Habib Koyte de bu zarlı yaşam mücadelesini anlatırken en derin yaraların en zarif melodilerle kalbinize dokundurarak anlatmayı seçiyor. Ve Habib Koyte geliyor. Deme şarkısı sizlerle.

sırada güçlü seslerden bir tanesi var. Darya Dat var, sevdiğim sanatçılardan bir tanesi. O aynı zamanda müthiş bir soprano. İran'da, İran'ın kalbine götürecek bizi. Ama en çok da o toprakların hiç susmayan kederli neşesini de yansıtıyor. Şarkısı Yekgole Saye Çerman, yani çimenlikteki gölge çiçeği. Bu ezgi ruhunda İran coğrafyasının çok katmanlı yapısını, Farsçanın zerafetini, Kürt kültürünün o eğilmez direnişini yan yana hissettiren şarkılardan bir tanesi. Biliyorsunuz o topraklarda müzik sadece hani nota olmuyor. Aynı zamanda bir hayatta kalma, aynı zamanda direniş, aynı zamanda mücadele alanı oluyor ki İran'da da Fars kültüründe ya da oradaki Türklerde sanat bambaşka ki bence çok da güzel ileri bir boyutta. Şarkı sevgiliye duyulan bir özlemden bahsediyor çevirisini yaptığımızda. Ama şimdi İran deyince akla hep o savaşın, göçün, kayıpların gölgesi geliyor. Kürt ve İran halkının ortak kaderi belki bekleyiş diyebiliyoruz. Ya barut ya da o halat kokulu bir havada açmaya çalışan bir çiçek belki de bu şarkı diyeyim ya da oradaki güzel insanlar. Darya Dat var, sürgünde yaşayan bir sanatçı. Biliyorsunuz İran'da aynı zamanda kadın sanatçılara ya da sanatçılara, insanlara yapılan baskılardan kaynaklı çok çekmiş, sürgünler yaşamış sanatçılardan bir tanesi o da. Evinden uzak kalsa da göçebe ruhların, o savaş yorgun toprakların sessiz çığlığını anlatmaya devam ediyor. Ve şimdi biraz İran rüzgarı, biraz Mezopotamya sancısı ve çokça umut diyerek Darya Dat var söylüyor. Yekgole Saye Çerman sizler.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son birkaç şarkımız kaldı. İran'daydık, Mezopotamya'daydık. Şimdi bambaşka bir ülke, İspanya'nın Kastilya ve Leon topraklarından yükselen, geleneği modern tınılarla harmanlayan büyüleyici bir sese gideceğiz. Maria Salgado var sırada. O bir bellek tazeleme biçimi olarak gören, şarkılarını öyle gören bir sanatçı. Şarkısı Solo por miedo, yani sadece korkudan diye çevriliyor. Salgado'nun en dokunaklı ve derinlikli eserlerinden bir tanesi bu şarkı. İnsanın duygularından birine, korkuya ve korkunun ördüğü duvarlara odaklanıyor şarkıda. Salgado bu eserde Portekizli büyük ozan Dike Afonso'nun izinden giderek toplumsal meseleleri ve bireysel iç çekişleri usta bir şair edasıyla seslendiriyor. Şarkının hikayesi aslında sessizliğin ve eylemsizliğin arkasında o görünmez gücü anlatıyor. Sadece korku yüzünden söylenemeyen sözler, gidilemeyen yollar ve bastırılan o duygular var ya, Maria Salgado'nun da duru ama bir o kadar da sarsıcı yorumuyla bu ezgi ağıttan ziyade farkındalık çağrısına dönüşüyor. Bizler de öyleyiz ya, hayatımızdaki korkulardan kaynaklı atacağımız adımlarda bile geri kalabiliyoruz. Ya da önümüze o kadar çok duvarlar örüyoruz ki. Şarkı belki biraz da onu anlatıyor. Şimdi Kastilya steplerinin rüzgarını ve bir kadının sesini kulaklarınıza taşıyacağım. Maria Salgado söylüyor, Solo por miedo sizlerle.

Şimdi tekrar Akdeniz'e döneceğiz. Akdeniz'in öte yakasına, Cezayir'in o hüzünlü ve mağrur kıyılarına çevireceğim. Sıralı sesiyle ruhumuza dokunan, her notasına bir sürgün ve bir özlem hikayesi taşıyan Suat Massi var. Çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Şarkısı Le Bien et le Mal, yani iyilik ve kötülük gibi bir çevirisi var. Aslında isminden de anlaşılacağı gibi bu şarkı insanın ruhunun o hiç bitmeyen iç savaşını anlatıyor. Suat Massi bu eseri yazdığında ülkesinde iç karışıklıklardan, şiddetten ve belirsizlikten kaçıp kendine yolu bir yeni bir yol çizmeye çalışıyormuş. Şarkının hikayesinde de sadece toplumsal bir çatışmanın değil, onun ötesinde insanın kendi içindeki o karanlık ve aydınlık tarafın kavgası var. Bu şarkıda aslında bir vicdan muhasebesi gibi de Massi'nin anlatımına göre. Dünya bazen kapkaranlık bir yer gibi görünebiliyor. Ama asıl mesele o karanlığın içinde kendi iyiliğini koruyabilmekte diyor adeta. O yumuşak gitar tınlarının ardında aslında çok sert bir direnç hikayesini gizliyor şarkıda belki. Göçebe ruhların en büyük yükü budur ya. Gittiğin her yerde sadece eşyalar değildir. O bitmek bilmeyen ben kimim, neye inanıyorum sorusunu da taşıyor insan içinde, insan kafasında. Suat Massi'nin de o duru sesi sanki yorgun bir günün sonunda güvenli bir liman gibi geliyor. Ne mutlak bir zafer vaat ediyor ne de mutlak bir yenilgi. Sadece ya da mutlak bir doğru, yanlış ile doğrunun savaşı gibi. Sadece o ikisinin arasındaki o ince çizgi, yani tam da hayatın içinde durmamızı söylüyor. Kötülük ve iyilik, iyi ve kötü hali gibi. Şimdi bizi kendi üç dünyamıza kısa ama derin bir yolculuğa çıkaracak Suat Massi söylüyor. Le Bien et le Mal sizlerle.

Akşam ilerlerken Renk Radyo'da Göçebe Ezgiler'de Sari Aylay'dınız ve programımızın son şarkısına geldik. Akdeniz'deyiz yine, dramatik ve derin bir kadının sesine sığınacağız. Mikrofonumuzda bir dönemin askeri diktatörlüklerine karşı şarkısıyla meydan okumuş, ülkesinden sürgün edilse de sesinin gücü parmaklarını aşmış efsanevi bir kadın var. Maria Paranturi. Paranturi bu kez meydanlarda coşturmuyor, tam tersine insan ruhunun en mahrem, en kuytu odasının kapısını aralıyor şarkısıyla. Şarkısının adı To Mistico, yani sır anlamına geliyor. Dünya ünlü müzisyen Rostelli'nin doğunun o makamsal derinliğini ördüğü bu beste, alelade bir aşk şarkısının çok çok ötesinde. Bu şarkı insanın en çok sevdiğine bile fısıldayamadığı o seni seviyorum cümlesinin o hafifliğine feda etmek istemediği kutsal sessizliği anlatıyor. Paranturi adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine derinden gelen vokali, kelimelerin bittiği yerde başlayan o büyük insani gizemle işimize işleyecek. Ve son olarak da bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya yine farklı diller, farklı kültürler, farklı hikayelerle, yine benim yorumumla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Göçebe Ezgiler'den ayrılmayın diyorum. Şimdi kendimizden bile sakladığımız o derin sırra dokunma zamanı diyoruz. Maria Paranturi, To Mistico sizlerle.

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin acardı.
1: Yalan söylediğini düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım. Cinevizyon.

0: Aslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Aslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Yanıltıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wenk.

0: yanıltıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Veng.

sürgünün gözlerine sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

sürgünüm gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünüm gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

0: sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki sen. Ağlayacağım, ağlayacağım.
1: No, Veng, Veng'e şimal.

dışarıda kar, odamız ılık. Gözlerim ılık ılık damlarken boş kadere, anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını.

Kıskandım Gogen'i kayıt ilim, terlemiş vücudumu silerken, cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini, saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu, güneşi doğurmuştuk ölücüsü, martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesim

Kahrettim her şeye o gün. Babanın şarap çanağına, doğan güneşe, Gogen'e, kadere, sana ve bana ve bir de gittiğin arabanın tekerine.

Evet. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak. Bazen Kristof Kolom. Napolyonken düşünürüm Elbe'de geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum.

Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinler de işte Mozart'ın aradığı melodu diye gülerim. Enayiymiş be Platon. Bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu alemin. Anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu.

ıslak kaldırımlarda yürürken acırım önde yalpa vuran sarhoşun zavallı halini. Ukalalık işte derim, neme lazım senin. Kendine bak, sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım izbe sokaklarda. Yavaş yavaş kaybolur.

Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.